Ben şamanım oğlu bir ada şaman xamın zmariyatı İvan ağası xamın geldiler şimdi en zmariyatı Play.